0: O konferansını. Becemel olsa. Hmm. Ya, bay.
1: Nereye endükü Belcemel tınarı ona gittirsin. Nana, yedu conference ki Belgium iltana nana?
0: Mood led.
2: Passport ledu. Madhuri sinna.
0: Main bag lo na pettano.